nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir senin?

ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden geleni ardına koyma.

0: parçaya ama vurmayı.
1: Her zaman kader utansın derler. Oysa ki utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Kararım kesindir. Savaşırken yanımda olmayanı zaferime ortak etmem. Etmem.

0: Radyo Öğüt.
1: Bana sor, bana sor, elemi, kederi, çileyi, derdi bana sor, elemi, derdi bana.

kederi çileyi derdi bana sor, çileyi derdi.

Hepsiyle arkadaş oldum dertlerin. Mutlulukla dostluk kurmadım gitti. 40-50 yabancıyla paylaştım derdimi. Dost bildiklerimden gülmedim gitti. Yaradanım bilir halikarımdan. Hiç kimse anlamaz bu etkarımdan. Gülmemi çok gören bu vicdansızlardan. Can bildiklerimden gülmedim.

Yaradığımızsın, gülelim lütfen. Allah değilsin. Aşkın dağlayan kalbimin ardında, taş ettin içimde taş, toprağın özü. Kurudu içimde hep sevgi gülleri, dön artık ne olur, gönlüm sevmesin. İçinde hislerin kirlenmiş izleri, yüzünde nefretin gizleri kalmış. Aklında fikrinde hep vefasızlık, şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini, gönlünde gezmemiş sevmenin nedeni. Ezelden bilirim gittiğin dünleri, bir ömürlük fani, Allah değilsin.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın kızım, yalnız sen olacaksın.

0: Fermanımı imzaladım.
1: Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum.
2: Seni seviyorum.
1: Arz ederim.

olmuyor senden sonrası. Çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?

0: Reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 29 73 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
3: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gel.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

buradan tüm güzel düşüncelerimizi, tüm güzel duygularımızı, hayata bakarken gerçekten hiçbir arka niyet düşünmeden hayatın insanlar için, aslında dünyanın insanlar için mükemmel bir yer olduğunu, dünyayı kirleten sadece düşüncelerimizin ve eylemlerimizin olduğunu hatırlatmak isterim. O kadar güzel ki bazen böyle bir dere kenarına, bir sahil kenarına gittiğimiz zaman ya da böyle bir rüzgar sesiyle birlikte bir ağacın gölgesine oturduğumuz zaman diyorum ki ya Allah'ın bize vermiş olduğu, sunmuş olduğu dünyaya bak. Ya düşünsenize, böyle buz gibi bir karpuz, buz gibi bir su, canımız ne istiyorsa işte yatıyoruz, uyuyoruz, Allah'ım keyif alıyoruz falan böyle. Denize giriyoruz, havuza giriyoruz, ne bileyim dere kenarında böyle sıvazlıyoruz, konuşamadım, paçalarımızı. Ya her yerdeyiz, vallahi. Sonra düşünüyorum ki hani bu kadar güzelliklerin arasında bizler yaşamayı gerçekten doğru mu bilmiyoruz. Yani bir şeyleri başaramıyoruz, bir şeyleri beceremiyoruz ama bu ne? Ya da neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Tabii ki savaşlar var. Hep barış olmayacak. Kavgalar, küskünlükler, bunlar tabii ki insanoğlu için. Çünkü hayatta yaptığımız her şeyin bir zıttı var. Gecenin gündüzü gibi, sabahın akşamı. Neyse, çok felsefik konuşmalara girdim ama şuraya geleceğim, şöyle toplayayım. Arkadaşlar, bugün kendiniz için güzel bir şey yapın. Bugün hiç kimseye yaptığı neyse bir tebessümle gülüp geçin bence. Yani herkese çok uğraşmaktansa herkese haddini bildirelim. Elimizi belime koyayım. Ne diyelim, ne diyorsun sen ya? Böyle elimizi belimize koyup böyle ben var ya falan diye gerek yok. Çünkü çok geç oldu bence. Bayağı geç bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Eskiden bunu çok yapıyordum. Sürekli böyle herkese şimdi sana ağzının payını vereceğim, bekle. O kadar yoruldum ki ve insanlarla iletişimin, insanların sizi anlamaması o kadar acı bir durum ki böyle oturup ağlıyorsunuz geliyor. Hani anlatıyorsunuz tane tane, mısra mısra diyorsunuz ki bak bu böyle. Israrla anlamak istemiyorlar. Yani o yüzden çevrenizde, ailenizde sizi anlayan, sizi gerçekten ya bu da böyledir yahu diyen insanlarla yola devam edin. Herkesle kavga etmeyin. Herkesin sizi anlamasını beklemeyin arkadaşlar. Çok uzun yıllardır bekledim. Bu işte gelecek yok, haberiniz yok. Üsenler, kırılanlar, darılanlar, kendini geri çekenler, siz bilirsiniz efendim. Biz herkesi çok seviyoruz. Herkese karşı tabii ki hep mavi boncuk değil ama eğer hani böyle arayıp da ya nasılsın diyebiliyorsak seviyoruz sizi yahu. Anlayın artık bunu, niye izah yaptırıyorsunuz? Neyse ya, of, anladınız demek istediğimi ya. Çok da şu yapmaya gerek yok. Arkadaşlar, güzel bir gün olsun. Kendinizi sevin, tamam mı? Ben bu konuda sizi motive etmeye çalışıyorum. Vallahi bak, kendinizi sevin. Bugün toplayamadığınız o saçınız, o lastik toka, hay Allah dediğiniz o lastik tokaya bile iyi davranın bence. Bugün hiç sevmediğiniz yan komşunun böyle bön bön bakışlarına bile bir merhaba diyebilirsiniz. Trafikte böyle hala da sinyal vermeyen, sizi çileden çıkartan, direksiyona yapışmış o hanımefendiye bir kornayla bir merhaba diyebilirsiniz. Bugün farkındalığınız böyle olsun, tamam mı? Bugün kızmak yok. Anlaştık mı? İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda program en güzeliyle devam ediyor. Sevgili Çiğdem Şahin, Muammer Sır ve İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın bomba gibi kadrosu. Bombastik. Arkadaşlar, dün çekim alanındaydım. Ay, bir şey söyleyeceğim. Ya normal gittik işte. Oralar tabi biliyorsunuz bir SEO. Dedim ki Çiğdem Hanımcığım, biz ne anlatıyoruz burada ya? Ne kampanyasından, ne ödemesinden bahsediyoruz? Burası dedim cennet.
Ya biz çarşıda gezdiğimizde bile kollarım artık böyle merkezdeyken, çok özür diliyorum ama hani böyle diyorlar ya, amele yanığı. Ya kollarımın yarısı beyaz, yarısı böyle kızarmış kaldı. Biz proje alanına gittik, Beçi'ye. Biliyorsunuz ki Beçi'de arkadaşlar dairelerimizi satmaya devam ediyoruz. Proje alanımızı gösterdik, tanıtacağız. 32 derece miydi, 33 derece miydi bilmiyorum. Hava sıcaklığı en son gittiğimizde 40'lara böyle dayanıyordu herhalde. Dün 32-33 derece olduğunu tahmin ediyorum. Çıktık o sıcakta. Yanıyoruz, bitiyoruz. Abi proje alanımız Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında. Müthiş bir yer. Abi resmen esiyor, nasıl? Dedim ki bu olamaz, bu imkansız. Biz çekimi falan bıraktık bir ara zaten. Geçtik ağacın altına böyle. Dedik ki tamam, doğal klimalı. Ya Çiğdemciğim, şimdi şunu düşünüyorum ben. Burada böyle dairelerimiz oldu, balkonlarımız var. Çayımızı kahvemizi aldık proje alanımızda. Oh mis gibi. Para verip aldım, bedava mı sandın? Abi yaparız abi, bak sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kampanyalar bombastik bir şekilde devam ediyor. Ben ne üzülüyorum biliyor musunuz? En çok da bazen böyle hani hep ihtiyacı olan insanlar alsın, hep onlara yönelik böyle kampanyalar falan. Dairelerimiz satılıyor ama gerçekten bir alan 3 tane alıyor. Bence bir alan 3 tane almamalı. Diyoruz mesela 3 daire niye satın alıyorsun? Çocuklarını alıyorsun ama bir başkaları da bu kampanyadan yararlansın istiyorum. Ya başka Ayşe teyze alsın, Ahmet abi alsın istiyorum. Ama niye? Adam diyor ki ben böyle bir kampanyayı kaçıramam. Şimdi 700 bin lira veriyoruz aşkolar. 700 bin liranın sonrasında 675 bin liraydı. 700 bine düzledik. Böyle devam edecek, haberiniz olsun. Bir iki ay sonra siz bu daireleri alamayacaksınız. Bu kampanya. Bak kampanya olduğunu ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Bir gün daire almak istediğinizde gelip almak istiyorum, evet bir daire almak istiyorum dediğinde, hani 700 bin lira kampanya dedik ya, 40 ay vade dedik ya, bunların hiçbiri olmadığı zaman biz size 1,5 liralık dairemizi 1,5 3'lere 4'lere 3-4 milyon beyefendi hanımefendi dediğimizde, siz o çok bilindik ilahiyle indiler gökten birer birer. Abi böyle ama yani. Abi bazen gerçekten çok enteresan oluyor. Bir şey anlatıyorsunuz böyle, bak müthiş bir kampanya yapıyor. Adam 40 ay vade yapıyor ya, bak senet yok, sepet yok, kefil istemiyor, banka kredisi istemiyor. Abi adam Beçi'nin en güzel yerine, bak Beçi'nin en güzel yeri ya. Daha ne olabilir arkadaşlar? Teleferik yaptıralım. Bizim yani bizim oradan direkt böyle Düzce Üniversitesi'ne geçeyim. Burun buruna karşı karşıya. Hatta dün çekimlerini yaparken dedim ki bazen böyle 05'te falan çekiyoruz. Çiğdem Hanım'ı da böyle uzaktan güzelce gösterelim istiyoruz, sunumunu falan yapıyor. Çiğdem Hanım diyorum, bunu bir 05'e değil 02 ile falan çekelim. Çünkü normali bu. Çok uzak gözükmesin. Burun burunayız yani. Alanımızı bilen biliyor. Ve müthiş bir şekilde özellikle üniversite bölgesinde oturmak isteyenler ve gerçekten ev sahibi olmak isteyenler için müthiş bir kampanya. Şarkı gönder oğlum, çocuğum. Artık sizle mesaj yaşamıyoruz beybiler bu arada. Bana sosyal medya üzerinden mesaj gönderin. Çünkü hala da İsmail yayında olduğumu bilmiyor şu an. Yayını alıyorum onu, bir saniye bekleyin.

0: Evet, en sevdiğim arkadaşlarımdan. Canlı yayındasın bu arada, şaka değil. Sakın bir şey yapma hayatım. Sabah sabah canlı yayında Öğüt FM'de arkadaşlar, sevgili İsmail. Bir zamanların İsmail, radyo ne zaman devam etmeyi düşünüyorsun?
1: Kolay değil.
0: Artık ben konuşarak para kazanıyorum diyorsun ha İsmail. Ama meslekler yakın.
1: Evet.
0: Nasılsın Süper dostum?
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Güzel bir sürpriz oldu bence bu.
1: Sürpriz sence güzel olmuş.
0: Uyuyor muydun İsmail ya, rahatsız ettik.
1: Hayır uyandım.
0: Sen gibi yorgan altında gibi konuşuyorsun. Ya Sibel
1: Bey. Hiç beklemiyordum çünkü.
0: Şimdi ben yayındaydım, konuşuyordum, ismini gördüm. Dedim önce telefon sesini kıstım. Ben telefon sesini kısmayı unutmuşum. Ama bütün düzce İsmail, radyodan İsmail arkadaşım beni aradı. Beni aradığını duyduğu için ben de dedim ki madem böyle değişiklik olsun. En azından bugünlerde mesaj da alamıyoruz. Bari eşten, dosttan, arkadaşlarla telefonlarla. Beni arayan bugün herkesin telefonunu canlı yayında açmayı düşünüyorum. Nasıl bir format? Aşk olsun. Bu böyle bir şeyi kabul etmiyorum ya. Ya İsmail. Bence aramalısın. Nasılsın? İyi misin ya?
1: Teşekkür ederim. Şu an Alaplı'dayım ben.
0: Tamam.
1: Alaplı'daki eve geldim. İşte buranın temizlik işleri vardı. Birazdan yola çıkacağım. Konuşacağımız bir konu vardı.
0: Konuşacağımız bir konu vardı. Tamam kankacığım, konuşuruz, ayıp ediyorsun. Alaplı dediğin şuradan yarım saat mi sürüyordu? Ne kadar sürüyordu
1: evet,
0: Alaplı?
1: Yarım saat.
0: Tamam bir yarım saat. O zaman bir kahvaltı yaparız senin yayın çıkışında. Nasıl kilitliyorum seni hemen? 12'ye kadar gelirsin canım, o kadar da değildir herhalde. Tamam, bütün düzceye söylemek istediğin bir şey var mı kankacığım?
1: Çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın.
0: Sabun ne yapıyor, iyi mi?
1: Çok sıcak, dikkat edin. Şu an ayağımın dibinde yatıyor.
0: Sabunla birlikte.
1: Evet.
0: Oh tamam. Sabunla birlikte geliyorsun. Tamam süper. O zaman evet. Seviyoruz seni İsmail. Kendine dikkat et. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
0: Bay bay. Ne yapayım? Patron bizim mesaj olayını çözmeyince ben de kankalarımı canlı yayına alırım. Bu arada İsmail çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Biliyorsunuz yine radyomuzda yayın yapıyordu. Ama sıkıldı o. Şeyden sıkılıyor. Güzel yayın yapıyor ama böyle sabit bir yerde durmaktan sıkılıyor. Mesela atıyorum 18-20 yayın saati var. Yayın yapmaya bayılır. Çok da güzel konuşur arkadaşım. Ama 18-20 radyoda tek başına olacağını hissettiği için bir anda vazgeçer. Yapmıyorum ya. Gidemem abi ben şimdi. Cam sıkılıyor ya. Selamlar, saygılar. İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte muhteşem bir şekilde devam ediyoruz.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: Pozitif Enerji. Pozitif Enerji. Pozitif Enerji.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

0: Radyo Öğüt.
1: Şarkılara o kadar daldım ki böyle. Böyle izliyorum, bakıyorum ne kadar güzel söylemiş ya. Muhteşem. Bunu biraz daha hareketlenelim mi? İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız sevgili dostlar. Muhteşem kampanyalarımız böyle havada uçuyor. Oh, mis gibi. Dediğim gibi dün gittiğimiz inşaat alanımızda arkadaşlar, proje alanımızda ben çok keyif aldım. Ve umarım bütün Beçi bölgesinde yaşamak isteyenler ve burada inşallah bir evim olsun diyen insanlara teker teker satacağız. Geliyorum.

Kağıt Kazıkları'yla yayındayız efendim. Radyolarını yeni açanlar varsa bir kez daha merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Umarım iyisinizdir. Hayırlı sürüşler, hayırlı yolculuklar, keyifli günler. Umarım tatlı bir gün, güzel bir gün geçer. Hep böyle bir temenniyle programı açıyorum. Ben programı açıyorum ama bir yandan da Düz Casay 81 sayfasından gelen haberlere bakıyorum az önce. Bu güzel playlisti oluştururken bir yandan da gelen takipçilerimizden gelen çokça haberlerimiz oluyor. Allah razı olsun onlardan. Artık gerçekten takipçilerimiz çekim olarak da mesela şimdi atıyorlar. Direkt belge olarak atıyor. Yani çözünürlük bozulması. Maşallah, subhanallah ya. Takipçilerde böyle bir haberci. Hani bazen haberci arkadaşlarımız bile yapmıyor. Bu arada sevgili Berkay, selam dostum. Yolda seyir halindesin, beni dinliyorsun. Biraz geç şarkı armağan ettim ama kusura bakma. Çünkü mesajı gördükten sonra birkaç şarkı araya giremedim. Hoş geldin, nasılsın? Umarım keyifler yerindedir sende de. El sallam ya. Sevgili Setoş'uma da buradan kucaklıyorsun, sevgiler. Ne anlatıyordum? Şeyden bahsediyorum. Takipçilerimizin göndermiş olduğu haberlerden. Ya çok enteresan bir şey, anlamadığım bir şey var Düzce trafiğinde. İnsanlar tahammülsüz zaten. Bunu tartışmayacağım, anlatmayacağım bile. Zamanınızı çalmayacağım yani. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Yani buraya kadar hemfikiriz yani, sabırsızlık konusunda falan. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz sinyal neden kullanmıyoruz? Yani bunu kullanmak ne kadar zor? Bu bir. İkincisi, dönüyoruz, dönerken sinyal veriyoruz. Arkadaşlar, şimdi döndüğün an tam sağ dönüş yaparken sinyal vermenin anlamı nedir mesela? Çok merak ediyorum bunu. Hani benim bildiğim kadarıyla bu sinyal şu işe yarıyor. Dönmeden önce sinyalinizi verirsiniz. Arkadaki adam da der ki ya bu sağa dönecek. Ona göre bir geçiş yapayım yanından. Çok yanaşmayayım, daha hızlı gitmeyeyim. Biraz daha hızımı keseyim, neyse artık. Yani sağa döneceğinizi biliyordur artık arkadaki vatandaş. Fakat siz diyorsunuz ki hiç bilmeyin. Ben tam sağa dönerken bir sinyal çakayım. Sen de gel arkadan böyle gün pat artık ne oluyorsa. Ya da önden gelen diğer araç mesela o tarafa dönebilecek. Bilmiyorum artık yani. Anlamıyorum. İnsanların bu kafasını anlamıyorum yani. Neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Sıcak mı vurdu, ne oldu diyeceğim ama kışın da böylesiniz. Ya ben buradan artık şeye sesleniyorum. Yani sürücü kurslarına sesleniyorum. Lütfen oradaki öğretmenlerim, hocalarım Allah rızası için şu sinyalin ne işe yaradığını gerçekten sürücülerimize bir... bir şekilde anlatın. Çünkü önemli. Sinyalde şunu toparlayamıyorum. Gelmek istediğim nokta şu. Yani araç kullanmayı bilmeyenler, daha sinyalden haberi olmayanlar, ama ne gereği var? Yani kendisi için gerek olmayan bir şey arkadaki adam için de gerek olmadığını düşünen zati muhterem kişiler. Arkadaşlar, kazaların

düşüyor. Valla bunun farkındalığını nasıl sağlarsınız, nasıl bir çalışma yaparsınız bilmiyorum. Ama bu görev sizde bence. Tabii ki anlatıyorsunuz. Tabii ki hani bununla ilgili. Bence şey olmalı. Ya da şöyle yapalım. Daha büyük cezalar olsun. Yani. Valla sinyal vermeyen. Düşünsene, sinyal vermedin, 300 bin lira ceza ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim. 300 bin lira ceza ödedin, düşünsene sinyal. Arkadaşlar, sinyali böyle var ya. Saniyesini, salisesini, nerede sinyal vermemiz gerektiğini, nerede kapatmamız gerektiğini, yemin ediyorum böyle var ya, sayarak sayarak. Yani biz insanoğlu olarak sanırım uyarılarak değil, cezalandırılarak bir yerlere varıyoruz. Bu da çok kötü bir şey. Neyse. Kimsenin aşamadığı bu olayı ben mi aştıracağım yani? Ama çok üzülüyorum. Çünkü sizin çok basit gördüğünüz, ya ne olacak? Ya bir insanın hayatına mal oluyor. Bir insanın geleceğine mal oluyor. Sadece bu kazalar ölümcül değil, sakat kalındığı zamanlar oluyor. Bir insanın hayatını bitiriyorsunuz. Neden mi? Sadece sinyalinizi verirken, ama ne gerek var? Siz önünüzü görüyorsunuz. Sizi herhangi bir zarara uğratacak bir şey yok ya mesela, hani böyle. Oradan bastım gidiyorum. Ne var abicim ya? Neyse ya. Evet abi, İstanbul Boğaziçi İnşaat. Şimdi onlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat şöyle yapalım. Çok samimi bir şekilde konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Kafanızı şişirmiyorsam. Bugün ev almak isteyen herkesi davet ediyoruz. Nereye davet ediyoruz? Hemen Migros'un arka tarafında, Düzce Merkez'deki Migros'tan bahsediyorum. Krem AVM'nin olduğu yerde. Koskep binasını hepimiz biliyoruz zaten. Koskep'i biliyoruz. Koskep binasının hemen yanındayız biz. Sevgili Çiğdem Hanım, Muammer Bey çok sıcak kalpli, iyi. Böyle gittiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman gerçekten hani bir şey satın almak için değil de aynı zamanda çok iyi bir ahbap, bir dost elde etmiş oluyorsunuz ticaretin yanında. Öncelikle ben tanışmanızı isterim. Bu iki insanı mutlaka tanımanızı isterim. Bizler çünkü tanıştığımız günden beri artık böyle çok çok çok yakın arkadaş olduk. Ve gerçekten sadece o firmanın tanıtımını yaparken, onları anlatırken değil, onların içtenlikle ve ne kadar yorucu, ne kadar zor şartlar altında çalıştığını bizzat gözlemleyen birisiyim. Yani disiplin, mükemmelliyetçilik çok önemli. Ve aynı zamanda oradaki ekip çalışmasını hep birlikte yaparken, kimseyi kırmadan, üzmeden, aynı zamanda yapılan çalışmanın çok mükemmel olması gerektiğini bildirerek hem dostluklarını hem çalışma prensibi arasındaki ince çizgiyi çok iyi getiren insanlar. Ve biz her zaman konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben çok üzülüyorum açıkçası. Şuna üzülüyorum. Üzüldüğüm şey şu: Düzce'deki dairelerimizi başka insanlar almasın. Bakın, turlar düzenleniyor ve gelip başka illerden o kadar talep var ki buradaki dairelerimize. Ben diyorum ki ya neden Düzce'nin insanı Düzce'de otursun? Hani onlar otursun, onlar bu imkandan yararlansınlar. Birçok dinleyicimiz de şunu söylüyordur: Sibel, para mı var? İşte paramız vardı da biz mi almadık? İşte keşke benim de olsaydı falan diyenler vardır. Arkadaşlar, bildim bileli borçsuz hayatımızda hiçbir şey yapamıyoruz. Biz Türk milleti olarak hiçbir zaman peşin para verip hiçbir şey alamadık, alamıyoruz. Borç da yiğidin kamçısıdır. Ama biz sizi hani borç konusunda sıkmıyoruz. Size herhangi bir senet yapıp böyle kendimizi garantiye almak için, hadi be kardeşim, hadi bakalım senet sepet ya da bir banka kredisi çek gel, bir kefil bul falan, bu modlara girmiyoruz. Bizim anlaşmalarımız gayet dostane anlaşmalar. Hani siz bizi üzmedikten sonra biz de sizi üzmüyoruz zaten, karşılıklı. Ve herkesin bugün rahat ödeyebileceği taksitler arkadaşlar. Yani 40 ay taksit düşünün. 700 bin lira peşin veriyorsunuz. Geri kalan 40 ay taksit. Ve rahat rahat ödeyebiliyorsunuz. Ödeyemediğiniz zamanlar olabilir. Var. Ara ara diğer etap çalışmalarımızda sıkışan olabiliyor. Diyor ki,

Abicim bir dahaki ay iki taksit vereyim ya da beni 2-3 ay idare edebilir misin, böyle bir durum var. Ederiz arkadaşlar, hepimiz insanız. Hepimizin zorlu, sıkıntılı dönemleri oluyor. Bugün çok iyi bir durumda olabiliriz. Yarın belki başka bir süreç gelecek. O an ekonomimiz daha bizi zorlamış olacak. Birbirimizi anlamamız gerekiyor. İdare etmemiz gerekiyor. Biz bu idareyi en iyi şekilde yapıyoruz zaten. Ve sizler için artı olarak belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak arkadaşlar, biz yerlerimizi kendimiz satın alıyoruz. Yani biz gidiyoruz, beğeniyoruz yeri, satın alıyoruz. Bizim yani. Yer bizim olduğu için öyle kat karşılığı falan, hani diğer müteahhit abilerimiz çalışıyorlar, arkadaşlarımız. Selamlar olsun onlara da. Herkes ekmeğinde, işinde, gücünde. Allah onlara da bol kazançlar versin. Çünkü herkes kendi rızkını alır. Ve şunu demek istiyoruz. Biz yeri satın alıyoruz. Yeri satın aldığımız için de arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Burada yani kat karşılığı çalışılmadığı için daha rahat çalışıyoruz, daha seçici oluyoruz. Yani buradaki bizim amacımız şu, isteğimiz şu daha doğrusu. Bizler bize gelen, bizimle çalışmak isteyen, bizden daire satın almak isteyen dostlarımıza etaplarımızı gösteriyoruz. Ya kardeşim, adam diyor ki ya bana 1+1 hani değil diyor ya, ben 1+1 istemiyorum, ben villa istiyorum diyor. Gel arkadaşım. 10 numara 5 yıldız villalarımız da var. Hatta %90'ı bitti. %10'luk bir dilim kaldı. Muhtemelen o da 1-2 ay içinde tamamlanmış olur. Koçyazı'da muhteşem, harika villalarımız var. Yine onları da aynı şekilde satışını yaptılar. Yani belirli bir miktar peşin verildi taksitle. Yani bizde yok villa projemiz de var. Ama ben özellikle üstüne bastırarak bu 1+1'leri anlatmak istedim. Çünkü villa müşterimizde şöyle bir şey var. Ya adam, daha açık konuşayım. Hani villa denildiği zaman biraz daha böyle rahattır, keyiftir. Hani alalım ya, hani paramız var, alıyoruz, en güzelinde oturalım. Bu tarz müşterilerimiz zaten bizi buluyorlar. Görüyorlar, farkımızı fark ediyorlar. Hani bu satışlarda inanın hiç zorlanmıyoruz. Çünkü adam ev satın aldığında hani bizi çok üzmüyor. Ya diyor ki bu adamlar bunu yapıyor. Zaten araştırmış, anlamışlar, görüyorlar. Evi almak istediklerinde bizim için nedir? Bilgili, bilinçli tüketici lazım. Araştırıyor, referansımız var, yaptığımız çalışmalara bakıyorlar. Öyle insanları faizle sıkıştırıp bir kenara böyle hadi bakalım siz de bunu ödeyeceksiniz böyle böyle demediğimizi bildikleri için. Daha doğrusu insan halinden anladığımız için arkadaşlar, Allah rızkımızı da kazancımızı da ona göre veriyor. Maşallah, subhanallah, çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. İstanbul Boğaziçi İnşaat bir gün Düzce'de, Düzce'nin her noktasında tek olabileceğine inandığım bir inşaat firmasıdır. O yüzden gönül rahatlığıyla arkadaşlar görüşmelerinizi yapın. Gönül rahatlığıyla çalışmalarınızı yapın. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Oradan ev almak nasip olursa diyorum. Onları öpüyorum arkadaşlar. Bol kazançlar, iyi çalışmalar.

fon müziğini çalsan ağlıyor diyen bir dinleyici Instagram üzerinden artık bu ara konuşabiliyoruz. Sibel Kabasakal. Instagram'ından bana ulaşabilirsiniz ya da yakında başka bir numara vereceğim. Çünkü şu anda radyo üzerinden bir iletişim kuramıyorum. Sevgili patronuma defalarca kez söyledim ama bilmiyorum yani ne kadar ilgileniyor gibi. Bu aralar o da bizi biraz boşladı gibi geliyor. Buradan bu sitemimi de kendisine belirteyim. Sevgili Sinan abi, bu konuda desteğine ihtiyacım var. Dinleyicilerimle mesajlaşamıyorum. Monitör şu an hakkı rahmetine kavuştu. Bilmiyorum, hiçbir şey yok. Bununla ilgili ilgilenmen gerekiyor. Haberin olsun, ben burada. Patrona isyan. Yaz kardeşim. Şimdi Doyum Hamburger'le birlikte devam ediyoruz beybiler. Doyum Hamburger, Düzce'nin en iyi hamburger salonu olacak Allah nasip ederse. Çünkü lezzeti bir numara, Doyum'la birlikte, Doyum Hamburger'le birlikte. Hadi bakalım güzel şarkılarla devam edelim.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Gökhan Ezen radyolarınızıydı. Acıktınız mı arkadaşlar? Karnımız acıktı mı? Bu ara bilmiyorum ama sabah kahvaltılarına karşı böyle yalnız başıma hiç kahvaltı yapmayı sevmem. Sonra böyle yemek yemeyi unuturum. Bu aralar böyle. Niye acaba? Ama mesela hamburgerle aranız nasıl bilmiyorum. Hamburgeri denemeyenler varsa doyum hamburgeri denesinler. Deneyin arkadaşlar. Bizim fiyatlarımız 120 TL ile başlamıştık. 150 TL oldu mu? Oldu galiba. 150 TL olması lazım arkadaşlar. Bir arayıp sorsanız ya. Geçen kuzenim, kuzenlerim, benim kuzenim yani, dayımın oğlu, kızı, bizim ekip yani, kuzenler ekibi gitmişler orada, diyor ki, Sibel abla diyor, bir oturdum 5 tane hamburger yedim. Ne diyorsun sen dedim ya, 5 hamburgeri o kadar güzel lezzetli, kaç kişi gittik falan. Söylediniz mi dedim selamımı? Yo dediler. Hayır yani bizim muhite gidip selamımı niye iletmiyorsunuz anlamıyorum. Bir de kuzenimsiniz yani. Ay, dinleyicilerimden de rica ediyorum lütfen selamlarımı söyleyin. Torpilli olsun, bilmiyorum artık ne torpilli olur. Toz söylersiniz, kışarı bol olsun. yanındaki artık belki bir cips olabilir değil mi? Bugün böyle pozitif enerji Sibel'den arıyorum diyenlere hamburgerin yanında cips verebilir miyiz? Veririz ya, ne olacak? Telefonum şarjı bitti şu anda da, o yüzden iletişim kur. Cipsler benden olsa olmaz mı? Bu arada şu an canım ne istedi biliyor musunuz? Böyle onlar gerçekten çok özel bir peynir almışlar. Ne peynir olduğunu bilmiyorum ama müthiş. Harika bir peynir. Vallahi Arif paraya kıymış almış ya. Gerçekten böyle en iyisini almış. Şimdi şöyle hikayesini anlatayım. Biliyorsunuz zaten Arif benim arkadaşım, dostum, kardeşim. Selam olsun. Bizim abimiz, ustamız, doyum hamburgerin ustası. Normalde işte yıllardır Düzce'de çok ünlü bir hamburgercinin şefiydi, ustasıydı. Ve ne yaptı? İşte orası kapandı tabii yıllar sonra falan filan. Çok geçmişte kalan. Sonra Doyum Hamburger adı altında bir yer açtı böyle. Ama ustamız biraz böyle mükemmelliyetçi, biraz titiz, biraz mı? Çok fazla titiz. Düzenli, tertipli. Yanında çalışanlarla hani uyum sağlayabilecek kişi onun kriterlerinde olması gerekiyor. Çünkü şey yapıyor yani adamcağız, sevmiyor, beğenmiyor yani öyle. Mesela bir kasaba gidiyor. Kasap illallah etmiş artık. Yağ olmayacak, etin şurasından burasından falan derken. Neden? Çünkü almak için almıyor eti. Adamlar hamburger yediği zaman diyecek ki yani, aa ben burada bu hamburgeri yedim, beğendim. Tamam diyecek, bizim yerimiz diyecek. Titiz temiz bir ustamız. Ama gel gelelim, ustamız artık o ekibi kendi içinde sağlayamadı. Çünkü bazen bir yerde çok disiplinli çalışmak da sıkar bazı insanları. Herkes disiplini çok fazla sevmez. Bu sefer ne oluyor? Biri geliyor, biri gidiyor. Bir de çok yorucu oluyor. İnsanlar beğeniyor, sürekli sipariş vermek istiyorlar falan. Derken usta diyor ki, aman ben de uğraşamayacağım çalışanla falan. Benim zaten sabit diyor müşterilerim var. Gelenler gelir hamburgerini yer, dışarıya falan da servis getiremem diyor. Yani bizim tadımızı diyor anlayacak arkadaşlarımız gelsinler burada yesinler gitsinler diyor. Bakıyor o gün köftesini hazırlıyor ya, baktı köfte bitti, ben gidiyorum diyor. Saat 3-4 fark etmiyor. Yani çok böyle ben işte en iyisiyim, reklam yapayım, herkes duysun, beni görsün, bilsin, hadi bakalım falan. Bu kafa yok yani bu abimizde.
Sonra olaya bizim Arif arkadaşımız el atıyor. Çünkü o muhitte zaten sürekli onlar orada oturuyorlar. Abiyi de çok eski tanıyorlar. Bakıyor abi yoruluyor falan, erken kapatmalar başlayınca. Arif diyor ki biz diyor bu işi birlikte yapalım. Biz burada bir ekibiz diyor. Ve biz senin sesini duyururuz. Zaten Düzce Son Dakika haberinde imtiyaz sahibi. Adam zaten haberci. Kankalarının hepsi haberci. Biz zaten arkadaşlar size yemin ediyorum bak. Öyle sizin düşündüğünüz gibi lüks hayatlar yaşamıyoruz. Biz akşamları böyle habere gitmek için kahvelerde falan oturuyoruz. Vallahi bak bizim Çeto'nun bir kahvesi var. Biz orada falan takılıyoruz. Ben oralet içiyorum akşamları. Ve sonrasında artık oradaki amcalar da beni tanıdı. Okey falan oynarken böyle ilk girdiğimde falan şaşırıyorlardı ya. Hanımın ne işi var kahvede? Ne yapayım, bütün kankalarımın hepsi kahvede olduğu için artık haberci olarak yapacak bir şey yok yani. Bazen böyle okey dördüncü falan lazım olduğunda da ben geleyim abi falan. Neyse, ne anlatıyordum, konu dağılmasın. Sonra hatta ben dedim ki Arif'e bak ne yapalım biliyor musun? Hamburger zaten çok güzel. Ustamız çok iyi. Yerimiz küçük ama önemli değil. Biz zaten haberciyiz. Gel sen burayı basın burger yap. Vallahi bak ne güzel olur. Çünkü hepimiz ona destek oluyoruz Arif'e. İşte ben burada onu anlatmaya çalışıyorum. Yapmış olduğu o güzel hamburgerlere. Bir arkadaşımız yine ona ocakta yardımcı oluyor. Bir arkadaşımız pakette yardımcı oluyor. Şimdi bazı insanlar var. Gerçekten değerli ve önemlidir. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Hani şunu dese yetiyor. Ya kanka bunu böyle yapıyoruz dese yeter bize. Arif de bizim için önemli, kıymetli bir isim. Seviyoruz yani arkadaşımızı. O yüzden canla başla. Ben zaten bu lezzeti çok iyi bildiğim için hani doyum burgeri. Siz de bir kere bir sipariş verdiğinizde anlayacaksınız lezzetini. Fiyatına göre çok güzel. Dediğim gibi köftemiz, mayonezimiz, işte Rus salatamız falan çok güzel hazırlanıyor. Ben size numarasını vereyim. İsterseniz siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. 0380 alan kodu 524-21-22. Çok zor bir numara. 524-21-22. Bir de sizden bir şey rica edeceğiz. Eğer hamburgerimizle, tostumuzla, dediğimiz gibi cheeseburger, aklınıza ne geliyorsa artık hepsi mevcut bizde. Sadece hamburger üzerinden dönmeyelim. Cheeseburger, tost. Hatta köfte ekmeğimiz de var. Bu da şey, ne köftesiydi? İnegöl köftesi olarak geçiyor. Yani böyle arasına domatesiydi, soğanıydı, neyse, köfte ekmek. Bu siparişte verebilirsiniz. Sadece hamburger olarak değerlendirmeyin. Köfte ekmek siparişimiz de vardır efendim. 0380 alan kodu 524-21-22 ile devam ediyoruz. Aramalara. Ve ne diyecektim, bir şeye bağlayacaktım ya, konuşmaya bir şeye bağlayacaktım, kaldım böyle. Neyse, fiyat uygun, yeri de Cedidiye Mahallesi, eski Şehit Muhtar Sokak'ta. Bir tane de orada hatalı park aracı bırakmamış Arif, sağ olsun hepsini. Abi ben gittim, diyorum ki bu yol niye büyümüş diyorum, tamam mı, bu yola ne olmuş da böyle büyümüş. Sağ olsun bir rahat etmiş insanlar da. Artık tabii biz haberci olduğumuz için aynı zamanda orada ne kadar hatalı park varsa bildiriyoruz, şey yapıyoruz falan, böyle bir düzene soktuk mahalleyi. Ya bugün çoluk çocuğunuzu dışarı çıkarttığınızda 400-500 lira menü vermeyin yani, yazık günah. Orada 150 TL'ye bir tane hamburgeri, İki tane çocuğun karnı 300 TL'ye doyuyor yani, hiç sıkıntı yok. Paranız olmaz, yine sıkıntı yok. Vallahi başımızın üstünde yeriniz var arkadaşlar. Karnınız aç olabilir. Herkese kapımız açık bizim. Her şey para değil çünkü. Öyle gönlü bol insanlarız biz.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le pozitif enerji devam ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

0: aşk acısı varsa yüreğinde.
1: Radyo Öğüt, her bedene uygun müzik.
2: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam edecek.

0: Ama herkes işini yapsın değil mi yani? Şimdi düşünsene bu sesle de şarkıyı nasıl katledebilirsin bak. Almıyor sessiz akım çiçekleri. Abi benim acayip karnım acıktı ya. Ben şu an gerçekten ne yapıyorum bilmiyorum. Yani Doyum Hamburger'in sponsorluğunu yapıyorum. Ve şu an karnım aç. Burnuma böyle Doyum Hamburger'in hamburger kokusu falan geldi ya. Ben niye eziyet ediyorum ki yani canlı yayında şu an kendime? Bekler misiniz? Zaten bugün mesaj alamıyorum. Ben arıyorum ya Doyum Hamburger'i. Bana ne ya? Siz de açsanız... ben arıyorum abi, bana ne ya? İnşallah sinirli açmazlar telefonu. Alo, merhabalar efendim, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Hamburger sipariş vermek istiyorduk ama... Sesimden hemen tanıdınız değil mi?
1: Tabii ki de yani.
0: Bir yandan da korktum, dedim ki şimdi Allah böyle bir fırça falan yemeyeyim orada falan.
1: Estağfurullah.
0: Geçen de Aydın Bey'i işletmiştim öyle de. Sonra düşündüm, dedim ki canım sıkıldık. Canım sıkıldıkça şey yapıyorum, dedim ki ya Sibel ne yapıyorsun? Burası iş telefonu yani, goy goy yeri mi falan çocuk da orada. Keşke aynen, dedim sonra cebinden işletirim falan diye. Ara sıra muziplik yapıyorum. Arif Bey, evet, karnımız gerek aç. Bütün Düzce'ye Doyum Hamburger'i anlatıyorum ama.
1: Aferin. Karnınız açsa hamburgerimiz var, yengenimiz var, sosistemiz var, kumurumuz var. Doyum Cheeseburger var, İnegöl köfte var, çocuk kaşarlı tostumuz var, kavurma kaşarlı tostumuz var, patates cipsimiz var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir peynirden bahsediyorduk ya. Hani özel peynir. Ben onu burada anlatamadım ya dinleyicilere. Sürekli şey diyorum. Biz çok güzel bir peynir aldık. O kadar ama, gerisi yok bende. Özel değil mi bizim toz peynirimiz?
1: Bizim toz peynirimizi biz Trabzon ilinden getiriyoruz. Neden? Çünkü daha akışkan ve çabuk eriyebiliyor ve çok güzel bir tadı var ve organik olduğu için.
0: Trabzon'dan geliyor yani.
1: Aynen.
0: Vay
1: aynen
0: be.
1: Biliyor musunuz zaten biz kıymamızı da günlük, misal konuşuyorum, Kanaat Kasabı'ndan tedarik ediyoruz.
0: Kanaat Kasabı'na aynı, da sevgiler saygılar. Düzce iyi bir kasabı zaten o da ya.
1: Aynen.
0: Ünlü bir kasap.
1: Aynen. Ya biz tamamen yerli ve milli olarak kullanıyoruz bütün ürünlerimizi.
0: Uzay kola var değil mi abi bizde?
1: Aynen.
0: Uzay. Abi en çok muzdarip olan benim. Ben de tam böyle bir Coca-Cola fanı olduğum için her defasında Arif sevdiriyor bana. İç kanka bak, çok iyi bak. Bir iç bir daha içemez.
1: Ama çok güzel, hakikaten çok güzel bak. Hani içtikçe de insan seviyor.
0: Sarısı güzel.
1: Evet, sarısı, içtikçe de seviyor.
0: Sarı iş yapar abi. Sarısı güzel abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim fiyatlarımız çok uygun. Fiyatta da herhangi bir artışımız yokmuş. Ben arttı zannettim.
1: Halen daha hamburgerimiz 120, yengen 120, sosisli 120, İnegöl köftemiz 170, kumrumuz 140.
0: İnegöl köftemizi bir anlatabilir miyiz? Yani şu an mesela sadece hamburger yemeyip köfte ekmek yiyenler var. Normal yarım ekmeğe mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?
1: Yarım ekmeğe yapıyoruz İnegöl köftemizi. O da bize İnegöl'den geliyor İnegöl köftemiz. Orada bir tane abimiz bunu kendi imal ediyor. Onun da bütün sertifikalarıyla birlikte biz İnegöl'e de hususa gittik. Hani baktık, çünkü dedik hani aldığımız malın bir ilk baş üretim yerini veya ki işte yaptığı işçiliği görelim diye. Bu abimiz de orada İnegöl köftecisinden emekli bir abimiz. Hmm. Böyle ufak kendine minik bir yer kurmuş. Orada bu köfteyi üretiyor. Hani %75 dana, %25 de kuzu eti kullanıyor bunda.
0: Çok iyi. Şey mi yapıyoruz böyle? Köftemizi yapınca arasına domates, soğan, normal köfte.
1: Tabii. Domates, soğanımızı koyuyoruz. İsteğe göre artık. Yani müşterimiz ne isterse biz müşterinin emrindeyiz.
0: 170 ne kadardı fiyatımız?
1: 170 lira.
0: 170 lira, güzel.
1: Aynen.
0: Yani hamburger 120 lira, köfte ekmek 170 lira. 10 numara bence. Aynen. Fiyatların çok iyi. Benim kuzenimi de alıştırmışsınız oraya. Bir de daha haberim yok gittiğimden. Sürekli geçen bir yerdeydik, dönüyoruz, evet. Kendi aralarında konuşuyorlar, hamburger muhabbeti yapıyorlar. Bak vallahi bile bilmiyorum yani. Sonra dedi ki neresi falan diyorum. Ben de diyeceğim ki hani bizim sponsorumuz var, başka yerden söylemeyin falan diyeceğim. Doyum Hamburger dediler. Siz ne ara gittiniz oraya? Biz akşamları öyle tıkıyoruz. Ben gittim 5 tane yedim, ben gittim 3 tane yedim. Benim niye haberim yok, beni niye çağırıyorsunuz? Sonra da eve sipariş verdik. Bayağı evet. Bir fan yapmışsınız bak, benim haberim yokken hatta yani.
1: Gene senin desteklerinle, ama senin desteklerinle şöyle oldu. Ayrıyetten gelenlerle alakalı şöyle bir şey oldu. Yani biz kimseyi buradan memnuniyetsiz göndermediğimiz için, yani memnun olmadan. O yüzden dolayı yani çok şükür hani bugüne kadar bir yüz kızarıklığımız olmadan müşteriyi memnun edip gönderdiğimiz için.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Seni de tanıdığım için elin ne kadar çok açık olduğunu da biliyorum. Kesin diyorum şimdi yani köftenin %30'u satıldıysa %20'si de böyle bir hayrına gitmiştir gibi geliyor. Ama hayat paylaştıkça güzel gerçekten.
1: Aynen.
0: Bu konuda aynen. Da elin gönlün zengin dostum.
1: Allah razı olsun. O senin gönlünün güzelliği, o senin elinin açıklığı.
0: Ama çok güzel bir ekip çalışması var. Ben çok orada bütün o ablamıza da selamlar olsun. Kaç kişiyiz şu an orada? Duyuyorlardır bizi inşallah.
1: Şu an hemen seni duyuyorlar. 5 kişi çalışıyoruz. Hatta şu an ızgaraya doğru yanaştım.
0: Müşterilerimize de selamlar.
1: Lale Hanım ızgaranın başında. Selam söyle. Engin de koordinasyonumuz. Engin abi.
0: Biliyorum. Çok sağ olsunlar.
1: Pakette Fuat Bey, ayrıyetten de muhasebe ve kasamızın idaresinde Seçil Hanım, sizlere çok çok selam söylüyorlar.
0: Sevgiler, saygılar. Fuat Bey favorimizdir, sağ olsun. Adres tarif ederken. Hakikaten öyle ya, vallahi. Peki son olarak da bir şey söyleyeceğim. Bize böyle yerimizi bir tarif edebilir miyiz? Ben ediyorum her günde. En kestirme doyum
1: en
0: hamburgeri.
1: En kestirme. Belediyenin şu an yeni taşınmış olduğu bina. Yani ön tarafa geçti ya belediye, yıkıldı. Hı hı. Yeni belediyemizi yapıyor Sayın Faruk Özgür. Bu ek hizmet binası olarak geçiyor. Ön tarafa taşındı. Hemen onun ara yan sokağında, spotçular sokağı olarak geçiyor aslında burası. Yani ikinci Ejder sokağı olarak. Oradayız. Ayrıyetten de Google'dan konum tarifinden de direkt vatandaş geliyor sağ olsunlar.
0: Valla Google'da ne yaptınız bilmiyorum ama Google'da doyum hamburger deyince sadece biz çıkıyoruz abi ya. Gerçekten bu aynen. Konuda Aydın Bey ilgilendi herhalde.
1: Aydın
0: teşekkür ilgilendi. Ediyoruz. Bayağı iyi ilgilenmiş. D yazıyorum, doyum hamburger çıkıyor.
1: aynen.
0: Süper ya. O zaman ben sizi zahmet ettirmeyeceğim. Ben yayından sonra geleceğim tostumu yemeye. Tostumuzu yiyip bekliyoruz efendim. Hadi bakalım, kolay gelsin herkese. Sevgiler.
1: Bütün dinleyenlere de selamlar olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Çok huzurlu bir hafta diliyorum herkese.
0: Peki bir şey daha söyleyebilir miyim kapatmadan?
1: Tabii,
0: ara
1: tabii.
0: Ara dinleyicilerimize bizden geliyorum ya Sibel'in. Ya söylemiyor bizim dinleyiciler de ya. Kuzenim bile söylemiyor görüyorsun. Şey deseler dinleyicilerimize böyle artı hediyelerimiz olur mu? Mesela bir patates
1: ya
0: cipsi
1: ne
0: falan.
1: Ya ne demek?
0: Mesela 10 tane hamburger sipariş verene 1 litre bir kola falan. Yaparız bunları değil mi?
1: Ya neden yapmayalım Sibel Hanım? Neden yapmayalım? Ayrıyetten yani senin dinleyici kitlen aile gibi bildiğimiz için. Onlar da bizim bir ailemiz artık. Yani bizim müşterimiz de bizim bir ailemiz. Hiç sıkıntı yok. Ayrıyetten misal konuşuyorum. Soğan halkası ekleyebiliriz yanına. Efendim çok patates cipsi ekleriz yanına. Bunlar hani bizim ikramımız olur. Biliyorsun ikram etmekle çoğalıyor.
0: Biliyorum.
1: Ama bunlar problem değil. Hatta şu da iddiada bulunuyoruz. Lezzetimizi beğenmeyenden vallahi para istemiyoruz. Billahi istemiyoruz. Neden? Çünkü yani biz bu işi özen göstererek yapıyoruz. Yani doyduğunun yediğinin parasını versin herkes. Sana sıkıntı
0: vay
1: yok.
0: Be. Bu kadar da iddialıyız. Helal olsun
1: bize.
0: İddialıyız.
1: Çünkü neden? Özen gösteriyoruz. Hakikaten bütün burada 5 kişi çalışıyoruz hep beraber. Hepimiz de özen gösteriyoruz işimize.
0: Ben zaten en son Ahmet Kuzen'in futbolcu benim bu arada. Tanıyorsunuzdur. Evet. Düzce'nin ve belirli bir yerlerde. Hala daha yapıyor yıllardır Ahmet Şen. Şimdi her yerde yemek yemediğini biliyorum. Bir de şey çok kıl tüy bir çocuktur. İnşallah dinlemiyordur. Bir yere gideriz bir şey yeri. Yok ben onu yemem. İşte futbolcu olduğu için sürekli işte yumurtanın beyazı. Yok o tavuk orada güzel değil falan. İllallah getirmiş bir çocuğu. Oraya böyle şey yaptınız ya böyle. Yani daimi bir şekilde böyle artık doyum hamburger dedirttiriyorsunuz ya. Ben zaten hiçbir şey söylemiyorum. O benim bütün şeyi yıktı artık. Dedim ki tamam yani Ahmet gibi bir çocuk. Hamburgeri orada 3-5 tane getiriyorsa bütün Düzce burada olacak. Ben buna inanıyorum yani.
1: Vallahi ayağına sağlık. Biz elimizden geldiği kadar gerek hijyene gerek lezzete gerek de ayrıyetten efendim söyleyeyim çalışma standartlarına ve güler yüzlüğe bir özen gösteriyoruz. Bunu ama birileri için değil, birincisi bu bir kul hakkı. Hani kendi, benim biliyorsun bir kızım var Zeynep diye, ona yedirmediğimi veya anneme yedirmediğimi Allah şahit olsun hiç kimseye bugüne kadar yedirmedim. Benim en büyük sloganım da bu. Hani öyle bir şey yok.
0: Evet, o konuda seni çok iyi tanıyoruz. Çok da iyi bildiğim için. Daha güzel, daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Bütün acıkanlar bizi arasına, bir de numaramızı verelim.
1: 0380-524-2122. 524-2122.
0: Çok da basit bir numara. Evet. Şu an gelen 10 tane şeyi kaçırdık yalnız araya. Aç kaldı millet. Sipariş hattından aç kaldı millet. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet bal şeker olsun. Sizlere de bütün takipçilerimize, dinleyicilerimize, herkese sevgiler, saygılarla iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Çok sağ ol Sibel'cim. Sana da iyi çalışmalar, saygılar.
0: Vallahi aslında anlattığı gibi yani o kadar doğru söylüyor ki, çok iyi tanıyorum. Biz daha önce de hep böyle kendi aramızda konuşuyorduk, hani bir yer açılsa falan nasıl olur hep birlikte falan. Ama en çok korkumuz Arif'tendi. Çünkü Arif eli çok açık bir çocuk. Yani ben şey diyordum, hani çok kıyımsız, bir de çok merhametli. Yani bugün dedi ya, hani bugün tadımızı beğenmeyenden para almayalım. Emin olun oraya gelen bir müşterimizde hani böyle eğer ödeyemeyeceğini, hani biraz böyle kasada sıkışabileceğini anlasın. Onu böyle şey yapmadan, belli etmeden ona yediği yemeği de hediye edebilir. Vallahi yapar yani, ben biliyorum arkadaşımı. Ama hep diyorum, paylaştıkça hayat güzeldir. Allah daha çok verir. İnşallah bu ekip daha büyük, daha güzel yerlerde olacak. Ben çok inanıyorum. Çünkü lezzetimize güveniyorum. Şarkı sizlerle efendim.

Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

Neşe Karaböcek ne güzel de söyledi ya. Ağzına sağlık Neşe abla. Program bitti, sizleri seviyorum. Umarım keyifli güzel bir programdır. Yarına kadar kendinize dikkat edin. Kimsenin sizi üzmesine, kırmasına, sinirlendirmesine İzin vermeyin, dalaşmayın milletle arkadaşlar. Vallahi bak, bu işte gelecek yok, ben size söylüyorum. Çok denedim, çok, hani diyor ya Seda Sarı gibi, Kasımpaşalıyım, en iyi maşalıyım. Ya bir işe yaramıyor vallahi bak, bir insanın şuna çok inandım, net yani bak, %100 imzamı atarım. Diyorum ki abi, bir insanın kafada böyle 1 GB'lık yer varsa siz ona 3 GB, 5 GB yükleyemiyorsunuz. Error veriyor, almıyor. Bu sefer ne oluyor? Yoruluyorsunuz. Baktınız karşınızdaki insanla iletişimi kuramıyorsunuz, anlaşılmıyorsunuz, o da anlatamıyor falan. Kesin saygı duymayı öğrenin. Yani saygı duymak demek bazen insanların gerçekten zeka seviyelerine de saygı duymak gerekiyor. Saygı duyacaksınız arkadaşlar. Adamın kapasite bu. Yani daha fazla bir üstü yok yani. Bu kadar olabileceği nokta bu. O yüzden siz de kendi kendine sinirleniyorsunuz. Aynı çıtada, aynı çizgide konuşabilip tartışabilmek için. Ama maalesef bu mümkün değil. Bu yüzden kendimizi yormuyoruz. Trafikte lütfen sinyal vermeyi deneyelim arkadaşlar. Emin olun birçok faciayı önlüyor. Ve sonrasında artık araçtan inmek, büyük cezalar var bununla ilgili. Zaten söylememe gerek yok. Böyle adımınızı attığınız an başınız belaya giriyor. Sürücülerimize de seyir halinde dinleyen çokça dinleyicimiz var. Hayırlı seyirler diliyorum onlara. Lütfen dikkatli olalım. Gideceğimiz yere daha geç gidelim ama yavaş yavaş gidelim efendim. Esnaflarımıza kolay gelsin. Kan ağlayan esnaflar var. Onları çok iyi anlıyoruz. Allah işlerinde güçlerinde bol kazançlar nasip etsin. Ev hanımlarımıza kolay gelsin. Herkes düşünüyorum. Taksicilerimiz, otobüsçüler, tırcılar, firma elemanları şu an bu sıcakta çalışıyorlar. Otelciler, aklıma gelen fabrikadaki arkadaşlarımız. Herkese sevgiler, saygılar. Yarın Allah nasip ederse yine aynı saatte, saatler onu gösterdiğinde İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte merhaba diyeceğiz. Doyum Hamburger'le birlikte programı kapatacağız efendim. Yarına kadar kendinize iyi bakın, şarkımız da güzel. Bu şarkıyla bitirelim. Hoşça kal dizice. Bye bye.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Radyo Ünk, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Radyo Ünk, reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Radyo Ünk reklamlar.
3: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
4: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: öldürsün.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-80

0: 102.1
1: Radyo Ömür. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak yapıyla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Son sözüm bu sana, canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Su tanrım, bir aşkın, bir aşkın esir ol. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak, onu anlamak.

Tanrım, bir aşkın esiri oldum. Hayatta

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

Silinir diyorlar en acı izler. Bitermiş kışların, bitermiş kışların gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar. Unutursun diye söylemek kolay.

Ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Pas tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında Mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri buymuş güzelim.